0: Yazık olurum sana bağırca, gururunu bana harca.
1: Benimsin aşkım, benimsin aşkım, benimsin aşkım.
0: Yazık olurum sana bağırca, benim kafam oralarda. Gururunu bana harca, gururunu bana harca. Benim kafam oralarda.
1: Benimsin aşkım. Selam selam selam.